Kicksport, Professor, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso, Kuso,